Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.

0: Sept monastères et ses 60 prières.
1: Sayın seyirciler, şu an sizi radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.